0: favori çalma listeni,
1: çalma listeni
0: şekillendiren radyo.

Yeah.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam. Radyo Fenomen.

0: frekansının herhalde en büyük yükseliş ve düşüş örneklerinden bir tanesinde başrolü oynadı ve tüm hayat hikayesini kendi kitabında da zaten anlatıyor. Britney Spears, If You See Kaylee ile buradaydı. Burası Radyo Fenomen, mutlu sabahlar. Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'larda Katy Perry, Snoop Dogg buluşması, California Girls'ı birazdan dinliyoruz. Öncesinde And Adam Love On You. Kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

birlikte romantik ilişkisiyle sıkça gündeme geliyor. Özellikle eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilişkisi çok konuşuluyor. Hatta bu aralar İtalya'da, Floransa'da tatildelermiş Katy Perry, Snoop Dogg'da California Girls'ı dinledik ve fenomen 2010'lara David Guetta, Chris Brown ve Lil Wayne'e devam. I Can't

0: oldukça karakteristik bir isim. Senegal asıllı Amerikalı yıldız, özellikle Locked Up, Lonely ve Smack That gibi müthiş hit single'ları dinleyiciyle yıllar içerisinde buluşturmuştu. İşte onlardan bir tanesini Fenomen 2010'larda hep birlikte hatırladık. Ekon buradaydı. Beautiful. Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Serdar ben ve Fenomen 2010'larda bir inna hitini hatırlamaya var mısın? Yallah birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde 24,000 Spacı ile Aylin Frendi kaçırma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibisin.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Fenomen.

keyifli hafta sonları. Radyo Feriman burası. Serdar ben, Feriman 2010'larda. Saatin yavaş yavaş son kısmına doğru ilerliyoruz. Listemde Red Foo ve Bruno Mars gibi isimler de var. Birazdan dinleyebilirsin ve bugün 11'de bu defa Feriman Cafe ile mikrofon başındayım ve sizleri de beklerim. Şimdi ise Johnny Fox Freak It.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz yine ve önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasından sizler için seçtiğim haberleri konuşacağız. İlk haberim sinema dünyasından olacak. Fast and Furious ara serinin final filmi Fast Forever olabilir. Bunun için 2028 tarihi işaret ediliyor. Filmin hayranları için birkaç detay paylaşacağım. Özellikle Vin Diesel'ın bazı açıklamaları var. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağım. İkinci el kitaplarla aranız nasıl? Evet, teknoloji haberinde.

0: de ikinci el kitaplardan bahsedeceğim. Ne alaka diyebilirsiniz, çünkü yapay zeka şirketi Anthropic ikinci el kitapları topladığı iddia ediliyor. Bunun arka planda ne var acaba? Yani piyasadan bütün ikinci el kitaplar bir gün acaba çekilebilir mi? Bu projenin detayları ne? Yani arkasında neler var? Güzel bir yazıya denk geldim, sizlerle paylaşacağım. Sağlık haberinde gece uykusu ve acaba artan sıcaklıklar arasında nasıl bir ilişki var? Bunu biraz konuşacağız, çünkü sadece gündüzler değil, haliyle artık günümüzde geceler de epeyce sıcak olmaya başladı. Mesela bir araştırmaya denk geldim, 70'lerden bu yana gece sıcaklıkları da ciddi oranda artmış durumda o tarihlere göre. Ve bu konuda bizler nasıl, neler yapabiliriz, yani hangi önlemleri alabiliriz geceleri çok daha rahat uyumak adına sizlerle paylaşacağım. Sonrasında oyun severler için bir haberim var. GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor artık. Birkaç ay kaldı oyunun piyasaya çıkması için, ama şöyle bir iddia var. Büyükçe bir iddia bu. Yeni bir sızıntı ortaya çıkmış ve bazı oynanış videoları, işte oyuna ait açık dünya oyunu olduğu için belli başlı bazı haritalar internete sızmış durumda. Ne kadar gerçekçi bunlar ve tabii bu sızıntılar oyuna dair neler söylüyor, birazdan sizlerle paylaşacağım. Ve son kısımdaysa müzik haberde Tears for Fears'ın kurucu üyesi Kurt Smith'in İngiltere'de bir futbol kulübünü satın almasından bahsedeceğim. Ve aynı zamanda bu bana başka hangi isimler müzik dünyasından futbola ilgili böyle futbol kulüpleri ya da hisseleri satın alıyor, ona şöyle bir göz attım. Bu haberi de detaylı bir şekilde birazdan sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye bu hafta sonunda başlıyoruz.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasıyla devam ediyoruz. Evet, 2000'li yılların başından bu yana sinema severlerin her yeni filmini heyecanla beklediği filmlerden, serilerden bir tanesidir Fast and Furious. Hatta o kadar popüler bir yapım ki içerisindeki soundtrack şarkıları da tabii yıllar içerisinde Radyo Fenomen'de hep çaldık, sizlerle buluşturduk. Fast and Furious serisi hızlı ve öfkeli ve işte ana seri artık final yapacak gibi gözüküyor. Fast and Forever, yani filmin vizyon tarihine dair 17 Mart 2028 tarihi işaret edilmiş durumda. Filmin en popüler karakterlerinden Vin Diesel da bu çekimlerin eğer ki stüdyo kendi taleplerini karşılayabilirse bu Aralık ayında başlamasının planlandığını söyledi. Tabi senaryo için 4 farklı senarist ekibiyle birkaç yıldır çalışıyorlar ve Diesel da tabi önüne gelen son senaryoyu okuduğunda özellikle final bölümünde çok duygulandığını ve ağladığını belirtiyor. Tabi çok popüler bir yapımdan bahsediyoruz. Öyle ki yani bugüne dek mesela 7 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmiş bir film. Tabi Fast Forever ana hikayeyi kapatacak 11. film olarak planlanıyor. Ama bazı yan karakterler sayesinde bu Fast and Furious serisi bir açıdan devam da edebilir. Yani evet, ana hikaye sonlanacak ama bazı karakterlerde dediğim gibi devam filmleri izlenimi de verebilir. Bunu da zamanla göreceğiz ama asıl filmin vizyona giriş tarihi şimdilik 2028 tarihi olarak gözüküyor. Hayranları yaklaşık bir iki yıl daha bekleyecek.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Derken rezervasyon.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Bir teknoloji haberi ama kitaplarla başlamak istiyorum. Evet, ikinci el kitap alır mısınız? Sahaflara gider misiniz? O kitapların kokusunu, o atmosferi bazıları çok sever ve çok düşkündür, değil mi? Bu ikinci el kitap dünyasında, piyasasında son dönemde pek de alışılmadık bir hareketlilik var. İngiltere'de ve özellikle başka ülkelerdeki sahaflar normal satışların çok üzerinde, binlerce kitabı kapsayan toplu siparişler almaya başlamışlar. Belki haberlere denk gelmişsinizdir. Yani öyle ki işte çok eski dillerden, işte Latinceden akademik eserlere, sıradan bazı romanlara kadar çok farklı türlerde olması bu siparişlerin dikkat çekiyor. Peki arkasında ne var acaba? Hiç tahmini olan var mı? İşte bu durumun yapay zeka şirketlerinin eğitim verisi toplamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Mesela özellikle Anthropic hakkında görülen bir dava var ve işte şirketin yapay zekayı eğitme amacıyla çok sayıda fiziksel kitap satın aldığı ve bazılarını bu yıkıcı tarama diye vicdansız diyebileceğim bir yöntemle dijitalleştirip imha ettiği ortaya çıkmış. Yani düşünebiliyor musunuz, ikinci el kitap, belki de çok nadir bir kitaptan bahsediyoruz. Sadece işte bu yapay zeka şirketinin kendisi için, yani kendi amacıyla, kendi popülaritesi ya da kendisini eğitme amacıyla bu nadir kitabı alıyor, dijitalleştiriyor ve kitap imha ediliyor. Yani o eser aslında sadece o yapay zeka şirketine ait oluyor. Hatta işte bu süreç için şirket içindeki bazı belgelerde Project Panama gibi bir isim de belirlemişler. Tabii bu %100 kanıtlanmış bir durum değil. Şirketin bunu kabul etmesini illaki bekleyemeyebiliriz ama nihayetinde tartışma birçok noktaya da gidiyor. İşin temelinde kültürel miras meselesi de var. Yani eski kitapların piyasadan yok olması, kaybolması belli bir mirasın da yok olması anlamına geliyor. Bakalım yapay zeka ve ikinci el kitaplar arasındaki bu ilişki hangi yöne evrilecek, hep birlikte izleyip göreceğiz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye şimdi bir sağlık haberiyle devam ediyoruz ve bunu yine geçen hafta da yapmıştım, biraz böyle uykuyla ilişkilendirmek istiyorum çünkü sıcaklıklar eskiye göre epeyce artmış durumda. Yani hava sıcaklığının yalnızca gündüz yükselmesinden değil, geceleri de yeterince düşmemesi aslında önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Yeni bir çalışmaya denk geldim. Mesela 70'lerden bu yana yılın en sıcak 10 gecesindeki en düşük sıcaklıklar bütün dünyada yaklaşık 0,32 derece artmış durumda. Yani birçok ülkede artık gece sıcaklıkları 20'nin altına inmiyor. Özellikle belli dönemlerde diyelim. Şimdi bu gece sıcaklığı niye önemli? Çünkü uyku kalitemizi birebir ilgilendiren bir durum normalde. Uyuduğumuzda vücut sıcaklığı, kalp atışı hızı tabii ki düşüyor ve vücut günün stresinden açıkçası kurtuluyor bir yandan. Ama işte odamız çok sıcak olduğunda bahsettiğim şey zorlaşıyor. Yani vücudun bu ısıyı atması zorlaşıyor ve bizler de haliyle uykuya dalmakta zorlanabiliyoruz. Gece daha sık uyanıyoruz. Uykumuz daha az kaliteli oluyor. Daha çok terleme ve sıvı kaybı yaşıyoruz ve haliyle bütün genel manada uyku kalitemiz artıyor. Peki bu konuda bizler neler yapabiliriz? En basiti bir klima, değil mi? Yani evimizde, odamızda, yatak odamızda bir klima varsa, şanslı kesimden kesimin içindeyiz tabii ki. Öyle bir imkanınız varsa ne mutlu size, ama bunun dışında mesela imkanınız varsa gece pencereyi açık tutmak, işte gündüz güneş alan perdeleri kapalı bir şekilde, güneş alan kısmı daha doğrusu perdeyle kapalı tutmak, ince kıyafetler, hafif çarşaflar kullanmak, yatmadan önce serin bir duş almak ve tabii gün içerisinde bolca su içmek, fazla kafeini sınırlamak da bu konuda en azından bizim alabileceğimiz önlemler. Yani güneşe, dışarıya, sıcaklıklara müdahale edemiyoruz ama bu tip önlemlerle en azından işte o uyku kalitemizi kısmen de olsa artırma şansımız var.
0: Radyo

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe. Şimdi müzik dünyasına bir haberle devam ediyoruz. En sevdiğim nostaljik şarkılardan biridir. Everybody Wants to Rule the World. İşte şarkının sahibi Tears for Fears'ın kurucu üyelerinden Kurt Smith artık futbola da el atmaya karar vermiş. İngiltere'de memleketinin futbol kulübü Bats TFC'yi satın almaya çalışan bir yatırımcı grubuna katılmış. Şimdi bu grupta yaklaşık 50 yatırımcı olacakmış ve 6 milyon sterline takımı satın almayı hedefliyorlar. Tabii Kurt Smith İngiltere'de işte Bath kentinde büyümüş ve kulübe yatırım yapma amacının sadece ticari olmadığını söylüyor. Ülkesine, yerel topluma katkı sağlamak istediğini de belirtiyor. Tabii Kurt Smith gibi önemli bir ismin projede yer alması bu projeye bir güven kazandırır ve insanların kulübe yatırım yapmasını teşvik eder şeklinde yorumlar var. Tabii bu haberi ben okurken bir yandan da acaba müzik dünyasından hangi başka isimler futbola el attı, farklı kulüplerde hisse satın aldı ya da futbolun çok fazla içine girdi diye şöyle bir baktığımda sizin aklınıza isimler geliyor mu? Mesela yine İngiltere'den Elton John, yine Watford FC kulübünde yatırımı var. Ed Sheeran belki de en popüler isimlerden biridir bu konuda, değil mi? Ipswich Town'da kendisinin %1 de olsa hissesi var ve kendisi kulübe gerçek anlamda çok bağlı isimlerden biri. Ve bir de Snoop Dogg adına denk geldim, yine o da İngiltere'de Swansea City futbol kulübüne destek veren ve yatırım yapan isimlerden biri olarak gözüküyor. Gerçekten de yani müzik dünyasından bazı isimlerin futbola yaptığı yatırımlara bu isimler önemli bir örnek teşkil ediyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Fenomen'de yeni.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta son ara herkese Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda oyun severler için bir haberim olacak. GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tabii ki Kasım ayında oyun severler yıllardır bekledikleri bu oyuna sonunda kavuşacaklar. Ama geçenlerde çok da büyük olduğu iddia edilen bir sızıntı ortaya çıktı. CyberLeak adlı bir grup işte GTA 6'ya ait olduğunu söylediği oynanış videolarını, işte Leonita haritasının bir bölümünü gösterdiği iddia edilen bazı görüntüleri paylaştı. Ve işte bu görüntülerde o ana karakter Jason var. Mesela basketbol oynuyor, araba kullanıyor, kaza yapıyor. Tipik GTA 6 yani, kavga var, polis takibi falan. Bildiğiniz oyunun farklı görüntülerini görüyorsunuz. Ve bu harita görüntüsünde aynı zamanda 5 büyük bölge var. Leonard County, Lummox, Kelly, Mariana ve Weisdale County gibi bölgeler bu haritanın içerisinde. Ve eğer bu sızıntı doğruysa işte GTA 6'nın dünyasının sadece Vice City'den ibaret olmayacağını görebiliriz. Tabii ki Rockstar Games bu sızıntıyı doğrulamadı ama yani gerçek olma ihtimali var. Çünkü oyunun çıkmasına az bir süre kaldı. Hem oyun dünyasında hem telefon dünyasında gördüğümüz gibi bu tip sızıntılar bir yandan da gerçekçi olabiliyor. En azından gerçeği yansıtabiliyor. Neyse ki oyun severlerin bunu öğrenmesi için çok fazla beklemesi gerekmiyor. Çünkü oyun 19 Kasım'da oyun severlerle farklı platformlarda buluşmuş olacak. Pekala, ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
0: Karnın zil çaldığında
6: yüksek proteinli bir şeye Sardanel tonlu aç ye.
7: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibi.

0: Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İlk 40.
1: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
0: K-Billy ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
1: Fenomen'de.
0: Fenomen İlk

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Derken rezervasyon. Son dakika.

olsa da Honor Pad X9'a 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Music. Şu an ilk 40.
3: 28 numara.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibisin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Karnın zil çaldığında...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Radyo fenomeni.
3: Maksimum hit müzik. Şenol ilk 40.
4: 8 numara.
5: Fenomende yeni.
6: I know you think that I'm always way too selfish.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İki toplantı arasında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Kupsa Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: Erken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Radyo fenomeni.

0: radyo fenomen medya sponsorluğunda
1: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
0: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
1: seni bekliyor.
0: Zava Kapadokya 2.
1: Açık hava sahneleri,
0: gün batımı performansları,
1: mağara after party konsepti
0: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
1: yerli ve yabancı birçok isim
0: 28 ve
1: 29 Ağustos'ta
0: CCR Hotel'de
1: bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Viva!

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
9: Fenomen'de yeni.
10: I know you think that I'm always way too selfish.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Fenomen.